sen yanısına vermeydinin katı homa minu miyelu. Ni wana maya nsuse ama frafwa tise ye yansuse ya sebidia. Adiye nesi mkwansi yantu barimei hunyom. Yabatan hunyom ni akana ni oya machrese oyo nyame. Apesitu nyame hunyom.